0: sizin alim kısmı.
1: Danışır Batı.
2: Öten iller nezmelerdi.
1: Danışır Batı.
2: Öten iller nezmelerdi.

0: hazırlaşırsınızsa Bankov Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bankov Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank Emanet Loteriyası'nda 200'den çok galipten biri siz olun. İlk tirajın galipleri 10 Eylül tarihinde müeyyen olunacak. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkezi Bank'ın 27 Dekabr 2004 yılı tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Bunu sadece yığmak yok. Her gün arttığını da görmek istiyorsansa bir bank yığım hesabı tam senlikti. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için

0: özüne kalır. Bir Bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil senin de arzun.

Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yudus durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Hemen gözlüğünü görün.
1: Alınma. Bacarın anlısın.
0: Abi zahmadan asanlıktan kurtarma olmur da.
2: Uşaq elə səndən qalsa yaxşı.
3: Ben ana olsaydım, mənim uşaqlarım belə olmazdı.
0: Sen güya bilmirdin ki, o normal insan değil.
2: Adamın psika problemleri var.
4: Kumru, niye biz bir yerde olabilmirik? Unutmam, o sana istem. Sana nefret ediyorum, Umur.
3: Para getirsen,
2: bu her seferime.
5: Dirilen adam, bu akşam saat 22'de.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBAN, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisans esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Banko Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Anelik hayatımıza tehlikeli. Tehlike zamanı 112'ye zeng edin.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nefmelerdi.

0: Görürken ben gözlüğüm dedim.
1: Alın mı? Bacarın anlasın.
0: Abi zahmadan aslanlıkla kutarlı olmur daha.
2: Uşağı öyle senden kalsa yaxşı.
3: Ben anı olsaydım benim uşaqlarım bile olmazdı.
0: Sen güya bilmirdin ki o normal insan değil.
2: Adamın psika problemleri var.
4: Kumruğu niye biz bir yerde olabilmirik? Unutmam o seni istemiyor. Sana nefret ediyorum ama.
3: Para getirsen.
2: Bu her seferime.
5: Dirilen adam bu akşam saat 22'de.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklerini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM.

Artık Aslıbe'nin yeni mobil tedbikiyle bizi istediğiniz yerde canlı izleyebileceksiniz. Aslıbe, İdman TV, Medeniyet TV, Azerbaycan Radyosu ve Beynəlxalq Radyo. Hamısı bir tedbikdə, bir toxunuş uzaqlığında. Bunun için mobil cihazlarınızda Android için Play Market, iOS için App Store'dan Aslıbe mobil tedbikini yükləyin.

0: Dijital Bolkart'ın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bolkart Banko Baku ASC mensuslu. Banko Baku 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
4: 105 FM.
5: Açam ben gözünü canım.
6: Alın mı? Pazar mı anlasın?
5: Abi zahrım adın asanlıkla kurtarma olmadı daha.
7: Uşak öyle senden kalsa yaşadı.
8: Ben anı olsaydım ben uşaklarım bile olmazdı.
5: Sen güya bilmirdin ki o normal insan değil.
7: Adamın psika problemleri var.
9: Kumru. Niye biz bir yerde olabilirdik? Kurtulmamak sana istem. Sana nefret ediyorum Kumru.
8: Para getir sen.
7: Bu arıza parmağı.
10: Dirilen adam bu akşam saat 22'de.
11: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezdinize çatırdık. Bakı Afşarol 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBAN, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat derse. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını imde al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı mevumat için bir bank tatbiki. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan

0: zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Dijital Bol Kart'la Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital Bol Kart'la edip derhal 5% cashback kazan. Dijital Bol Kart'ı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005.

0: sol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: yeni hayat derse. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
0: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerleştirmeye için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
3: Azerbaycan Radyosu, sizin dalganız.
4: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
5: Biri varmış,
6: biri yokmuş.
5: Biri varmış,
6: biri yokmuş.

0: açısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tedbiginde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Aşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Pay. 12 binden çok ticaret aletinden çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu. Siz...

Eda ile gelinen geçme. Biraz düşün, biraz düşün, namer seçme. Şerbet bilip